Forma Bandai, sürmeden değsen deniz, ketem zav, ay ketem zikin deniz, urbahtarga birem